bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki

gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilirim.

Adam gibi yürekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı da, unuttum da, aldattım da.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

uzak ne fark eder, nefes almak unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak ne fark

seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.864 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.649, çeyrek altın 11.276 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 53 derece ile orta, Ankara 49 orta, İzmir 71 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 75 ile sağlıksız, Samsun 66 derece ile orta, Diyarbakır ise 47 derece ile orta seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

Kayahan ve Kara Saplantım dinleyerek başladık programa. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den. Salı sabahından günaydınlar. Ben Duygu Kurtez. Saatler onu gösterene dek yanınızda olacağım. Tabii ki şahane şarkılar dinleyeceğiz. Tüm zamanların en iyilerine birer birer kulak vereceğiz. Dünyada neler oluyor konuşacağız. Hoş geldiniz.

Nalan konuğumuzdu. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Bakalım hayatta neler oluyor? Şöyle konuşmaya başlayalım. Elazığ'da yılın ilk 7 ayında 112'ye gelen acil çağrıların %57'sinin asılsız olduğu belirlenmiş. Keşke böyle şeyler olmasa, çünkü o çok önemli bir hat gerçekten. İnsanların hayatı söz konusu. Bu arada gereksiz aramanın cezası 1882 lira, asılsız ihbarın cezası ise 18.883 lira, haberiniz olsun.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
1: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Vezüv Yanardağ'ın milattan sonra 79'daki patlamasıyla yok olan Pompei'ne bulunan yaklaşık 2000 yıllık tütsü kapları antik kentte insanların hangi kokularla çevrili olduğuna dair ipuçları vermiş. Yapılan araştırmalara göre kaplardaki kalıntılarda meşe, defne ve çeşitli bitkilere ait izlerin yanı sıra muhtemelen uzak bölgelerden getirilen Elimire çinesinin izleri

0: bari çok işim var.
1: Reklam.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.

Nilüfer konuğumuzdu. Enteresan bir araştırma var. 2026 yılında 1100'den fazla Z kuşağı mensubuyla yapılan bir araştırmadan söz edeceğim. Gençlerin giderek daha fazla üniversite yerine meslek okulları ve çıraklık programlarına yöneldiği ortaya çıkmış. Yıldız.

konuğumuzdu. Sıcak havaları sevenler kadar şikayetçi olanlar da var tabii ki. Araştırmalara göre sıcak ve nemli havalar bazı insanlarda şu etkilere sebep oluyormuş. Hemen paylaşıyorum. Zihinsel yorgunluk, stres, refleks zayıflığı, halsizlik, gereksiz gerginlik, karamsarlık, dikkatsizlik, ateş basması, kalp çarpıntısı. Birçok kişi şimdi diyor ki, bunların hepsi bende var. Değil mi?

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Seyrantepe, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Hastal, Nurtepe, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık, Altunizade, Avrasya Tüneli, Çamlıca, Uzunçayır, Ostancı, Küçükyalı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz. Risk.

0: haritasını sunar.
1: Ali Ağa Ayvalık yolunun başlangıç ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ile 48. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Kemal Paşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: neler ettin?
1: Tarkan ve Kuzu Kuzu dinleyerek yeni saate merhaba demiş olduk. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda çocuksuz ve bekar kadınların oranının önemli ölçüde artacağını öngörüyormuş. Morgan Stanley'in analizine göre 2030 yılına kadar Amerika Birleşik

devletlerinde 25 ila 44 yaş arasındaki kadınların yaklaşık %45'inin bekar ve çocuksuz olması bekleniyormuş. Bu oran şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olarak görülüyormuş hatta.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Reklam.

Mustafa Sandal konuğumuzdu. Şu sıralar burçların yorgunluk oranı ne durumda merak ediyor musunuz? Ben de diyorum hadi bakalım hemen. Koçlarda %80 durum. Boğalarda %100. İkizler %90 yorgun. Yengeçler %90. Aslanlar %60. Başaklar %90. Terazi %70. Akrepler %90. Yaylar %95. Oğlaklar %95. Kova ve balıklarsa %100 yorgun.

0: Yanında bir promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Sarışınım ve Sezen Aksu dinledik. 458 binden fazla kişinin incelendiği bir araştırmadan söz edeceğim. Bu araştırmaya göre fazla kilonun kanser vakalarındaki payının %11.5'e kadar çıkabileceği belirlenmiş. Özellikle karın bölgesindeki yağlanmanın hücre büyümesini etkileyen süreçler üzerinden kanser riskini artırabileceği belirlenmiş. Araştırmada fazla kiloyla bağlantılı kanser oranı

Kenan Doğulu dinledik. Sosyal medyada uzak durulması gereken insanlar paylaşılmıştı geçtiğimiz günlerde. Bir hesap tarafından dikkatimi çekti. Hemen sizinle de paylaşayım istiyorum. Hesap ödemeyen, sürekli param yok diyen, mağdur edebiyatı yapan, yalan söyleyen, başkalarını çekiştiren, zor gününde olmayan, işi düştüğünde arayan, küfürlü konuşan, kaba ve ince ruhlu olmayan, şükretmeyen, hayat felsefesi olmayan ve asla memnun olmayan insanlardan uzak durun diyorlar.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

Ajda Pekkan dinledik. Çok dikkat çeken bir haber başlığı gördüm. Genlerimizde hayalet ataların izleri bulundu diye. Ay dedim, hemen bakayım neymiş detaylar. Sizinle de paylaşıyorum. Bilim insanları insan genomunda daha önce bilinmeyen iki hayalet hominin grubunun izlerini saptamış.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Hürriyet Tepesi, Çağlayan, Şişli, Balmumcu, Beşiktaş, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, İncirli, Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Acıbadem, Koşuyolu, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Ali Ağa Ayvalık yolunun başlangıç ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ile 48. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Kemalpaşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: sabredeyim.
1: Best 3. Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Göz.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik

0: Sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Expertise.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.

Evet ve gönül dinleyerek yeni saate merhaba demiş olduk. Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak acaba diyenler varsa 14-17 Ağustos tarihleri arasında Rusya üzerinden Türkiye'ye serin hava dalgası geliyormuş. Haberiniz olsun, sıcaklıkların yaklaşık 6 derece düşmesi ve bazı bölgelerde yağış görülmesi bekleniyormuş. Ama bizde de hep bir memnuniyetsizlik var. Kışın yazı özlüyoruz. Yazın of daraldık, biraz serinlik gelsin istiyoruz. Keşke tadını çıkarabilsek her

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklam.

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Yapılan yeni bir araştırmada 7 günlük yoğun meditasyon programının beyin aktivitesinde ölçülebilir değişimlerle ilişkili olduğu belirlenmiş. Haberiniz olsun. Çalışmada metabolizma, bağışıklık sistemi ve doğal ağrı kontrolüyle bağlantılı değişimler görülmüş. Bu arada araştırmayı California San Diego Üniversitesi yapmış. Benden söylemesi.

Levent Yüksel konuğumuzda ülkemizden güzel bir haber paylaşayım. Türkiye ilk kez katıldığı uluslararası nükleer bilim olimpiyatlarında tüm yarışmacılarıyla dereceye girmiş, bir altın ve 3 bronz madalya kazanmışız. Tebrik ediyoruz ve tabii ki teşekkür ediyoruz bize bu gururu yaşattıkları için.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Reklam.

bilsinler. Nilüfer dinledik. Çok dikkat çekici bir haber paylaşacağım şimdi. Eşinin uyarılarına rağmen duş almayarak ter koktuğu belirlenen koca boşanma davasında tam kusurlu bulunmuş. Hatta 360 bin lira tazminat ödemesine karar verilmiş. Lütfen hepimiz özellikle de bu sıcak günlerde temizliğimize dikkat edelim.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 60 derece ile orta, Ankara 45 iyi, İzmir 60 orta, Adana 80 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 60 orta, Diyarbakır ise 56 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İsimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Beyoğlu, Alıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar ve Hadımköy yolunda yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Yalıboyu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Kısıklı, Altunizade Köprülü Kavşağı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Çamlık Kavşağı, Maltepe, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
9: İklimsa Ekspertiz'e Dino Bile.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel.

yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kan krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Ekspertise Dino Bile.
6: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.572 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.699, çeyrek altın 11.360 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Çırağan Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Halaskar Gazi Caddesi, Alıcıoğlu, Topkapı, Yedikule, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık Kavşağı, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Anadolu Otoyolu, Çevre Yolu, Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Ataşehir, D100 Karayolu ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol...

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ali Ağa Ayvalık yolunun başlangıç ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ile 48. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Kemal Paşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Ekspertise Dino
1: Reklam.

0: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ali Ağa Ayvalık yolunun başlangıç ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ile 48. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Kemal Paşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.

0: uygulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Reklam.

Biz Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulayabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
0: Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.653 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.723, çeyrek altın 11.400 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini

0: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 60 derece ile orta, Ankara 45 iyi, İzmir 60 orta, Adana 80 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 60 orta, Diyarbakır ise 56 derece ile orta seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Çağlayan, Şişli, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşığı, Harem Sahil Yolu Caddesi, Acıbadem, Altunizade, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Şile Yolu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Best FM'de 2006 yılının en sevilen şarkıları. Ferhat Göçer, Biri Bana Gelsin.

Best FM'de 2006 yılının en sevilen şarkıları. Gülben Ergen, Lay La Lay La Lay.

Best FM'de, Best FM'de 2006 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: ölür. Zaten ölümsüz olur.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 60 derece ile orta, Ankara 45 iyi, İzmir 60 orta, Adana 80 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 60 orta, Diyarbakır ise 56 derece ile orta seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Reklam.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Expertise Dino Bile.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Reklam.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.687 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.745, çeyrek altın 11.437 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Anadolu Avrupa yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Kilios Caddesi, Katar Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bahçeli Evler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye'ten bağlantı yolu, Anadolu Otoyolu Kavşağı, Ataşehir, Pendik, Maltepe, Erenköy, İnönü Caddesi, Kadıköy, Üsküdar ve Harem Sahil Yolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta. Arvento

Deli Divane. Ve Ebru Gündeş dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Ben Duygu Kurtez. Bu kez saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Her zamanki gibi tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Ve anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim çok şey var tabii ki. Burada kalırsanız mutlu olurum. Radyonuz açık olsun.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Ekspertise Dino Bile.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıca

Sıla konuğumuzdu. Bakalım dünyada neler oluyor? Dünyada bir ilk. Acil durumda telefonu yapay zeka açacakmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans kentinde 911 hattında yapay zeka destekli sistem test edilmeye başlanmış. Amaç çağrıları filtreleyerek insan operatörlerin vakalara daha hızlı ulaşmasını sağlamakmış. Ama bazı uzmanlar sistemin farklı lehçeleri anlayamama ve algoritmik önyargı gibi riskler taşıdığı uyarısında bulunmuş.

0: Reklam.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi

0: Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

Barış Manço konuğumuzdu. Birçok kişinin aklındaki bir soru. Unutulan anılar geri getirilebilir mi? Bakın bu konuda yeni bir araştırma var. Meyve sinekleri üzerinde yapılan deneylerde unutulan bazı anıların beyinde sessiz hafıza izleri olarak varlığını sürdürebileceğini ortaya çıkarmış. Uygun çevresel ipuçlarıyla bu anılar yeniden hatırlanabiliyormuş. Ancak aynı süreç yanlış anıların oluşmasına da yol açabiliyormuş. Araştırmacılar çalışmanın insanlar üzerinde yapılmadığını ve sonuçların doğrudan insan beyni için geçerli olmadığını da vurgulamış. Haberiniz olsun.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklam.

Ölürüm sana dedi Tarkan. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Jetgilleri hatırlayanlar ve çok sevenler vardır mutlaka. Jetgillerin filmi yapılacakmış, haberiniz olsun. Başrolde kim var sizce? Tahmin edenler bence çok fazla. Jim Carrey.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.753 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.745, çeyrek altın 11.439 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 60 derece ile orta, Ankara 45 iyi, İzmir 60 orta, Adana 80 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 60 orta, Diyarbakır ise 56 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Granato Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ali Ağa Ayvalık yolunun başlangıç ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ile 48. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Kemal Paşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Şanıma inanma dedi. Minik serçe Sezen Aksu. Yeni bir saate de merhaba demiş olduk. Dikkat çeken bir araştırma var. Bu araştırmaya göre zeki insanlar genellikle dağınık masalarda çalışırmış ve çok geç yatarmış. Vallahi ben sabah o kadar erken uyanıyorum ki ya da sandığım kadar zeki değilim. Akşam çok erken uykum geliyor. Ya siz?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Mikros Yemek.
4: Mikros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Pop müzik son 50 yılda daha hüzünlü bir hale gelmiş. 20 binden fazla Billboard şarkısını inceleyen araştırmaya göre pop müzikte kullanılan sözler son 50 yılda daha olumsuz ve stres odaklı hale gelirken şarkı sözleri de giderek daha basit bir yapıya dönüşmüş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

0: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

Hakan Altun güzel şarkısıyla konuğumuz oldu. Uzmanlar arasında yapay tatlandırıcı tartışması büyüyor. Bir dergide yayımlanan Brezilya merkezli 8 yıllık araştırmaya göre yapay tatlandırıcı içeren içecekleri en fazla tüketen 60 yaş altındaki kişilerde bilişsel gerileme %62 daha hızlı gerçekleşmiş.

0: Reklam.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. O Moda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel. Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda. Gelecek yeniden şekillendi.
0: Reklam.

Sertab Erener konuğumuzdu. Avustralya'dan bir haber paylaşacağım. Yaklaşık 150 yıl önce kütüphaneden ödünç alınan bir kitap şöminenin arkasına gizlenmiş sandıkta bulunmuş. 1970'lerde ödünç alınmış bu kitap, öyle tahmin ediliyor ve yaklaşık 150 yıl gecikmeyle kütüphaneye geri dönmüş. Acaba neden sakladılar kitabı? Nasıl bir bilgi vardı içinde? Ben şimdi merak ederim.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Balmumcu, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli, Ok Meydanı, Hastal, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Erenköy, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Beylerbeyi, Üsküdar, Maltepe ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Ali Ağa Ayvalık yolunun başlangıç ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 26 ile 48. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi-Hopa Kemalpaşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ebru Gündeş. Çabuk unutma dedi. 97 yaşında Guinness rekoru kıran biriyle tanıştıracağım şimdi sizi. İngiltere'de yaşayan Betty, felç geçirmesine rağmen yaptığı kanat yürüyüşüyle bir kez daha dünyanın en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü unvanını almış. 87 yaşından bu yana 6 kez kanat yürüyüşü yapmış. Yapabileceğim şeyleri yapmak istiyorum diyerek 100. yaşında da yeni bir meydan okumaya hazırlandığını söylemiş. Aramızda o kadar yaş farkı var ki ama bende bu enerji yok. Gerçekten.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.

Ferdi Özbeğen dinledik. Biraz da spor dünyasına bakalım. Süper Lig'in başlamasına çok az bir zaman kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Peki ilk hafta karşılaşmaları kimler arasında oynanacak? Hemen paylaşıyorum. Galatasaray ile Çorum, Gençler Birliği ile Fenerbahçe, Beşiktaş ile Eyüpspor, Kasımpaşa ile Trabzonspor, Ahmetspor ile Erzurumspor, Konyaspor ile Çaykur Rizespor, Gaziantep ile Alanyaspor, Başakşehir ile Kocaelispor ve Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: artık.
1: Hande Yener dinledik. Bilime göre daha mutlu hissetmenin 3 basit yolu var. Hazır mısınız? Hemen paylaşıyorum. Uzmanlara göre mutluluğu arttırmak için tanımadığınız biriyle sohbet edin. Paranızı eşyalara değil, deneyimlere harcayın. Mutlu olmaya takıntılı şekilde odaklanmak yerine duygularınızı olduğu gibi kabul edin.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Doğada ne varsa
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
11: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
12: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Expertiz.
0: Reklam.

Tarkan, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Vietnam'dan enteresan bir haber var. Vietnam'da bir kafe, siyah beyaz ve elle çizilmiş izlenimi veren tasarımıyla ziyaretçilere adeta bir çizgi romanın içindeymiş hissi yaşatıyormuş. Fotoğrafları gördüm, gerçekten çok dikkat çekici. Kafenin sahibi de özellikle yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekecek farklı bir mekan yaratmayı amaçladığını belirtmiş. Bunu da başarmış gerçekten.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.753 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.745, çeyrek altın 11.439 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 60 derece ile orta, Ankara 45 iyi, İzmir 60 orta, Adana 80 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Samsun 60 orta, Diyarbakır ise 56 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Katar Caddesi, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Alıcıoğlu, Topkapı, Bağcılar, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Altınizade, Uzunçayır, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Tepe Üstü, Şile Yolu Caddesi, Kavacık, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe'de yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.

Yeni saatin açılışında Sezen Aksu konuğumuzdu. Araştırmalara göre insanların primatlar arasında en az uyuyan tür olduğu ortaya çıkmış. Maymunlar, lemurlar ve makaklar gibi primatlar insanlardan daha fazla uyuyormuş. Böyle de bir bilgi vardı, aktarayım istedim.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
9: Sigma

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Reklam.

Rafet El Roman dinledik. Herkesi mutlu etmeye çalışırken kendini unutanlar dikkat diyor uzmanlar. Kendini sürekli en sona atan, herkesi mutlu etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını görmezden gelenler, uzmanlara göre bunun adı fedakarlık değil, tükenmişlik olabilir. Uzmanlara göre kendini seçmek bencillik değil, sınır koymak, ihtiyaçlarını dile getirmek ve kendi iyiliğini de önemsemek sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturuyor.

0: Yanında 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
2: Reklam.

Berkay dinledik. Bu kez Kanada'dan bir haber paylaşacağım. Kanada'da emniyet kemerini bağlamayı reddeden küçük bir çocuk nedeniyle uçuş iptal edilmiş. Kabin ekibi ve ebeveynler çocuğu ikna edememişler. Yok, takmamış da takmamış o kemeri. Aile uçaktan indirilmiş. Uçuş ertesi güne kalmış. Yolcular geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalmışlar. Ay, hepsi için zor bir gün olmuş gerçekten.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Reklam.

Ferhat Göçer konuğumuzdu. Ülkemizden bir haber var. İznik Gölü kıyısında 70 milyon yıllık pekten fosili bulunmuş. Geçmişin izleri ortaya çıkmaya devam ediyor, ne dersiniz? Bu arada benim için gitme vakti gelmiş oldu. Dinleyen, eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Duygu Kurtez. Yarın sabah 7'de yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Reklam.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

gitsem de, kalsam da çare bulunmaz. İmkansız, imkansız bu sevda bu şehre sığmaz.

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan.

Çek it diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

geldim, hayatını yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatını yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.